pit. Şimdi bence olmuş hali. Altıncı dinamızı yakayı. Yani Yakub'a da barış babakayın kore. İki tuttu bir hali. İki şartı bitti bir hali. Gelinden bir hali. Yani bab. Gohir anıtı mı takle. Antar dristi mı takle. İl jogut keçinin jana. Bu çok değil, bayrı çok